ufune omuro okwesigika a laptop esimu tv nebindi ikira basan kinga namba yabe esimu ya 08 00 20 0 30 0 kosa whatsapp yabo ya 0 7 5 8 18 17 kaga 7 miga akamunyusi 2 8 4 akanyusi 8 4 akadara.